ötüp ketken karındaştan söz açıp yığlatıp koy gül tolıptı kel kanatım sen tozup ketme yıraklardan.

eşitkeymen opam singilim. Ularning mehri daryosi oqar salda opam singilim. Kelib o'tyoq qozon qaynat, otam qurgan o'choqlarda kelib parvonamiz bo'lgil.

0: podcast radyosunda.
1: İki Gorna.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorna.
4: Voy nazo anam chiroyli material oldi.
3: Qalay yoqdimi? Zo'ra yaltirashini qaragin.
4: Ha, rostdan ham, rosa chiroyli ekan. Nima qilasan bu materialni?
3: Amakimni qizini to'yiga ko'ylak tiktirmoqchi edim.
4: Iya, bu material ko'y.

0: uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari.
1: Bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga. Biz bilan birga.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Konsertlerde kızım okuyla kub oladı yapmış. Hakikaten hem kub oladı. Asal Hocaeva'nın konsertinde. Moldakhan Asal Hocaeva. Uzbekistan'da kızmak gördüğü artistkemiz. Konsertte koşmak yaptı. Birinci katada oturken bir ayol nukul yığlarmış. Şokudan esiyem. Yığlarmış. Gül Abdurken Petliyem. Yığlarmış. Ağırdan esiyem. Yığlarmış. Kullas ama hayran bu oturan nukul yığlarmış. Oldu romanca. Asrakörlüğe halak bir yara yaptıymış. Bu opamız durdurdu. Balhan tişleyi mi? Etmediğin ağrımı yaptı mı? Doktor kodur çakırmayın. Tamın getip ona gelmeni o adam. Ben kare, ha kanser başlayan gibi bir saat buldum. Başlangıçtan başlayıp yığlayapsan, kanser bana yakında tükeydi, hala tohtu gari yok. Umurumda ben iki mertte kanserge gelişim. Ha koy bir devalı. Ne kadar fikir mi tartık edeyim sen? Neyse, heyecandır. İnsan bekardan bekara yığlamaydı kodurdu. Ha bana boş yenge hayranlar da. Nege kanser de yığlayıp oturup sen? Neyse, heyecan bekta bir sır var, sekret var. Ay karımdan bari işanmıyorsun dedi. O nege işanmasın ki ama? Ben gayet boşu sekret değilim, ben işanamam. Kanak sekret vardı sen? Ah ayıca dıptı, biraz mı dıptı? Hınsa aslında Molda Asal Hoca'yı o man böyle mandırmış. Hala ki ayol hayran bol, sen bol sen? Bak ışığım yok. Başımış yapın. Sen tam inketkense ben tam gitme o şey. Tamamlamış öyle de. Ne yapalım? Bir koz aynak tanıp durup ben bana Asal Hoca'yı ve sahne durup. O vasalıyım o şey, turuşlarıyım, yürüyüşlerıyım o şey, televizyonda görüyorum değil mi şakaydı? Ha sen bana kızım aldı Asal Hoca'yı bulasan deysen, hani ayağınıma durmuş otur geliyor, hani gördün mü size bir şanma yapsın? Hani o şengi yığlayıp ben de mi aldım da? Batlara yığlaşıp baktım. Tohtan o vasıyı, ucu kurduğunu öyle var, hazır ucu. Ha deysen, sen bana kızım aldı Asal Hoca'yı bulasan, bana işan tırgın, ispatla belgesi, ispatla belgesi de, ha deysen bizi ıttı. Yaşlılığımızda, çakalalığımızda, roddamda almıştırıp bu işkandırmış. Hakikaten Molda Asal Hoca'ya. O şenden getiririz de Molda Asal Hoca'ya çıksa işanmayı koydum. Sen işanmayla bu maçı mı?
0: Sangame Ustaları.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi hozirgi bolalar mana zo'r. Mana haqiqatda hozir fan texnika rivojlanib ketdi, kompyuterlar, texnikalar. Hozir bolalar mingta tilni biladi, ingliz tilini biladi, fransuz tilini biladi, nemis tilini biladi. Endi biz paytimizda ham ko'p tillar bilinardi-yu, lekin baribir juda zo'r emas edi. Mana bizda rus tili darsi shu ustozlarimiz bizga hurmat qilardi, rus tili darsini ham shu o'zbek tilida qilib o'tilardi. Qo'shilib bolalar qiynalmasin derdi. Aslida domlamiz zo'r edi. Shu bolalar qiynalmasin derdi. Misol uchun rus tili darsi bo'lsa, domlamiz shunda kirib turib Здравствуйте, bachalar. Biz ham здравствуйте, domlo. Endi bizda haligi tojikcha, o'zbekcha, ruscha so'zlar qo'shilib ketganda. Misol uchun Сегодня ки дежур deydi. Qarang. Сегодня ки дежур. Qarang, ки degani, кто degani. Qo'shilib ketganda. Haligi turadi, domla man dejur deydi. Darslar yaxshi o'tiladi. Endi rus tilini yaxshi o'qiganmiz, madaniyat institutiga kirdik. Bu yerda domlamiz toza ruscha gapiradi. Endi biz ham toza javob beryapmiz-ku. Sal qiynalib qolamiz. Tanishtiruv darsi bo'lyapti, hammani turg'izib so'rayapti. Stan, stan, stan. Menga keldi, stan dedi, turdim. Atkuda dedi, Buxoro dedim. Как зовут dedi. Bilmadim. Chunki bizda imi o'tilganda, yonimda bir vodiylik bir askarcha o'rtog'imiz bor edi. Undan sekin so'radim, men aytdim, "Og'ayni, nimani so'rayaptilar?" Domla desam, "Sizlarda qanaqa zavod bor?" deb so'rayaptilar dedi. Ana sodda ekanman, men aytdim, "Xilob zavod" dedim. Sen video atsuda, artist deb darsdan chiqaryapti. Men aytdim, "Nima? Domla chestniy adin xilob zavod bor?" dedi. "Drugoy zavod neti?" dedim. Desam, "Shu bilan darsdan chiqaryapti." Hali endi o'tganmizda, hali faqat imeni o'tgan ekanmiz, zavodni bilmayman.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi rus tilini o'rganishim kerak dedim. Kimni ko'rsam ruschalab gapiradigan bo'ldim. Здравствуйте, здравствуйте. Как дела? Ну, настроение как? Дома uyga kelsam ruscha gapiraman. Hammasi yaxshi, har yaxshi ruschani o'rganyapti. Endi haligida ketyapmiz. Trolleybusda ketyapmiz. Bir chet ellik kelgan odam, chet eldan kelgan. O'zi ham nihoyatda oppoq ekan. Oppoq, nihoyatda oppoq. Tishi. Men aytdim, shu bilan ruscha gapirsam tez o'rganaman dedim. Sekin borib, "Здравствуйте. Sen endi qayerdan san demoqchiman-da? Вы где?" dedim. Sen я здесь dedi. Нет. Ve gide, yaz diye iste. Yani net ve gide desem tüşündü uyan. Ben yakarap ti student, da dedim. Ati gide uçuşsa dedi. Madeniyet institutunu Rusçasını bilmiyim ben. Özümce şart kıskartıdım o, taşmi dedim. Desem o, medisinski institut. Net, madeniyet dedim. Ruschani yaxshi keyin o'rgandim, institutda yaxshi o'qidim, armiyaga bordim, komandir. Armiyada endi rosa o'zi ham o'sha paytda baxvat bo'lganman-da endi borgandan shunda. Rosa figuram baxvat bo'lgan. Yo, kulasilar, mana shu rosa qomat ham kelishgan, shug'ullangan edim-da man. Mana shu armiyada shu formani kiysam, manaman degan bolalar qolib, haligi rus qizlari meni yaxshi ko'rib qolardi. Sizlar ishonmaysizlar, kuldiryapti deb o'ylayapsizlar, rostdan. Mana shu armiyada sapda ketayotsak, hamma qizlar meni ko'rib, u derdi. Bir marta kampiram u deb o'rgan. Chunki o'sha formani tagidan 36 ta qovurg'am naq ko'rinib turardi.
1: Hangoma ustalari.

0: sokinlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda kuz

0: Vostokyo. Bir tanesi sorusa mail mi?
1: Mail. İkide, üçte, turte, beş deyem soru.
0: Açlar çeçi, birinci muhabbet adam her daim bir umurge kalbide kalarmış. Şu gep rast mı?
1: Buluşu mümkün. Yana bilmadım.
0: Ne mi dediniz yani buluşu mümkün? Ya ha deyin ya yok deyin.
1: Anık cevap. Ha.
0: Ne kadar aytingchi siz birinchi muhabbatingiz kim?
1: Birinchi muhabbatim albatta sen.
0: Voy, Rostammi Vostoki. Men unaqada sizni bir umrga qalbingizda qolarkanman de, a?
1: Bo'lmasam-chi, lekin bitta narsani esingdan chiqarma. Ayol kishiga siz meni birinchi muhabbatimsan deyish mumkin, lekin undan oldin ham boshqa ayollarni ham sevgan bo'lishi mumkin.
0: Nima?

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir akamızda üçlük terli başlarında iki tane saçları var eken. Karen wey.
3: İki tane.
2: Ama Timur'dan tarağı var eken. Her günü yetemez zeytin yağımıyla yollap yarım saat baka terer eken. Yarım saat yaka terer eken. Yarım saat orta eken. Anacın ne kadar iyada eğlendirir. Bir yakta bir yana eğlendirir. İyaka hap gibi dursa o şenliğin burada orasını tarağı yürüp çıktı. Tarağı da kutları yer üretmiş ki bari pahmı ettir olsun da tuzluğu da vardı. Bir de senin iki tahtını var eken, bir de 50 yaşar, bir de 25 yaşar. 25 yaşar, vah vah vah vah vah vah vah vah. 50 yaşar, vah vah vah vah vah vah vah. Bu vakti işten üye gelse kumlu turpak, çayngı, tozan, topalak, nime gel? Ya ana özleri geldiler. Haa, aytin, ana onu izi yaş görası mı ya, mani yaş görası mıdır, kattası. Küçükün eski yaptı. Bunlar da yaş görası mı ya, mani yaş görası mı? Hazım arasını acırım ki birasız. Onu yaş göremense boğacı koyadı. Bunu yakış göremense o katıge zahar koşu bir adı. İkileyem yakış göremendi gereken. Ya aytasız. Nasıl birimizi sen bu seyem yakış göresiz. Şunu halkı veresiz. Oy biçerem miyasıge kan kuyulup kuyulmaya. Miyakarda buluşuge azgine kalıp tügeneken. Kiçkine katını insafge gelip kunda. Asar rakılı bireyli şu saval olgurdu ahir. Karen. Hop hocayın bana sırdaregi gelenimiz küşüp gitsek, ak getiyatken bulsek, kasıbırımızı aldırırak tartı olasız. Ene sizge asan kıpıydık, kasıbırımızı sel bulsayam aldırırak tartı olasın ise, kara fatını yakar edememiş ki Rızvan, sen sızıştı bülle sana.
0: Hangama ustaları.
2: Yeniski cinnihanegi Hadıvay sevgilisi Tüymakın'ga Muziski cinnihaneden aptamattan tırpakla yaptı. Küpür küpür küpür küpür küpür küpür küpür.
4: Hala. Alo.
2: Tüymakan var mı?
4: Tüymakan uzayım mı sen? Haa Tüymakan. Cinnihanelerinde ne yangilikler var?
2: Bizi cinnihanemizde yangilikler çok. Bugün eksvakatır gelip homske olaydı.
4: Rıza kelle taşı yapmış. Rıza kelle.
2: Doktor etti yaşı kelle taşıştı organlarımızdaki suan kuyu görerken.
4: Alo.
2: 5-6 gün böldü ikisi yangı cimli geldi. Bir tanesi başıga tağıranı kıyıp kolunu rizitliğe koyup oturup da. Stol lampaymış. Yolun yerine bir tanesi kolunu rizitliğe koyup bu kolunu pakırga sudu doldurup koyup içine tıkı oturup da bu kipi dilini yiyormuş.
4: Alo. Alo, ha, Tüymakan eşitirsen mi? Bizge vadaparavat onun attı. Vadaparavat! Cek halatı vadaparavata gel. Ciniler su uçan ve razak ineli yürüdü ben suğunu açıverdim. Ben cinim ammam, bilemem onu.
2: Arkasında ipi varken körüp kaldım. İpini tartıp içsen içtin, içmesen tergiden şov taç götürürken.
0: Hangama ustaları.

0: kuldirgich.
1: Bo'llar, shu men xotinimga hayron qolamanda.
2: Nimaga?
1: Shu shirindan shakar nonlar yopadi, shirindan shakar pishiriqlar pishiradi. Shu non yopamansa, angel xamir turishini oboraman. Yana oboraman, yana oboraman, yana oboraman. Yana kuni bilasanmi nima dedim?
2: Nima dedi?
1: Qachon qarama xamir turish, xamir turish. Unni qachon olib kelasiz dedim.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Fermerlerimiz boy bu gece yaptı. Ne olsun çünkü? Yerden yakşı daramat alış yaptı. Bana otkaya çakandan çıktık. Ortada yeşilden biz çıktık. O zamandan fermerler çıkarttı. O şiddetli yigit mi dedi Hacı Bey'e? Bana bizi boylarımız. Tanımasını tanıp koyun. Ana Turgan ne olsun yigit var ki? Ha? 100 hektar yeri var. Kozu payı sattı büyül. 25 mil var kozu payı sattı ki dedi. Böyle kozu payını pülgeye bitip gitti Hacı Bey'e dedi. Ana kendi çıkan adam var ki dedi. Ha sen bu adam 50 mil var kozu payı sattı dedi. Yok isem ha bu 50 mil var. Ana ortada Turgan'ı kim dedi? Sen bu kamasçı bu. Bunlardan 500 sumdan bir bağını aladı da, o şey bir bağını iki bakı bölüp satırdıken o şey oladı. Bunu iki odadan pülü kopdurdu. Fakat bildirmeydi bu kadar, o şey bir şey oladı. Bana bu Turgan dedi, 50 mil var kozu payı satırken dedi, en katlı boylarımızdan dedi. Hakikaten hem turup da indi, bu boy var, şey indi, oldu gugur çöpü. Hani adam da pülü kopuysa, kekir var erken ey. Ben bir kılık olsa gerek değil mi boylar? Bir her zaman da, iyaaak tıp koyardı. Gördün mü kekir işini dedi. Bu aldın nefesi çıkı çığırlar derken dedi. Da kızıl plakçası vardı. Kıştayım hoşanı kıyardı, yazdayım hoşanı kıyardı. Ben uyuyuk bir neci var, eski zabarışımda barıp koyayım ben dedim. Bana ağzım beni tanıma yaptı dedi. Taşkara turup deyince karayın her zaman da hıyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy bugun. Qarang, odamni puli ko'paysa kekiraverar ekan. Endi yana puli oshavergandan keyin bu har xil bo'lar ekan. Birovni ko'zi tortishib qolar ekan, g'illik bo'lib qolar ekan. Bu pulni kuchida tortish. Yo, ikkita ko'z buyoqqa ketib qolar ekan. Yo, bir joyga buyoqqa ketib qolar ekan. Bittasi tepaga, bittasi pastga ketib qolar ekan. Qarang, bu g'o'zapani puliga. Tolani puli bor, g'allani puli bor, ha? Qora ekin, mana bu yil piyoz ham zo'r bo'ldi. Joyidan 300 so'm olib ketganimiz. Uning pulidan tashqari g'o'zapani puli kekiryapti bular. Agarda qolganini ham hisoblasa, bu milliarderda bular. Ikkita boyni ko'rishgani ko'rib qoldik endi. Bu boshqa tomondan kelgan fermer, bu o'zimiz tomondagi fermer. Ikkovlari ham katta puli bor. Shunday keldi-da bir-birini tanidi. Bir-biriga tan bermayapti. Shart to'xtadi. Qo'lini shunday qildi, mashina chiqdi. Kelib shuni ushlaysan deyapti, kerak bo'lsa. Bunisi endi vobshe endi biti odam ekan. Bu ham shart to'xtadi. Bu ham shart to'xtadi-da, mashina chiqdi. Yurish yo'q, 10 minut kutdik. 20 kishi bu boyning orqasida, 20 kishi bu boy yonida mashina chiqdilarman. Mana shu turishda to'xtab qoldi. Qarasak 15-20 minut o'tyapti ham birov bir qadam qo'ymaydi, tam bermaydi bir-biriga. Oxiri surdik. U tomon bu yoqqa qarab surib uni olib kelyapti. Biz buni sur yoqqa qarab olyapmiz. Yuring endi boya tayin bo'ling edi sur. Ikkovi ushib yarim metr qoldi bir-birini tanib qoldi. Kak butda endi. E? Ha qalay edi? Tanlayapsizmi? Oldingidek bunday quchoqlashib ko'rish yo'q. Bunda shunday bir qinda ushladi-da. Bunisi ham bunday ushlab qo'ydi. Ha ya. Ana sur vardim deb qoldi. Qolganlarni ko'rishyapti, qo'l bilan o'pirayotgan. Bunday qo'yapti, yoqqa o'tsan deyapti. Bunisi ushlab bunday qisib o'tib ketyapti. Demde qulu oyog'i yerdan uzildim de ko'tarib yeramda qo'yib qo'ydi. Yangi ko'rish chiqaray. Shuni chiqargandim de, sani joying bu yerda bu qo'sib qo'yapti. Vo, pul ko'paygani odam shu tog'a, pocha, okey advorga zubi odam de.
1: Sangoma ustalari.

Onajon bormisi sog' salomat, men sizni sog'indim, sog'indim g'oyat. Meningmi ishim zor, ha jonim omon, shunchaki sog'inib keldim onajon. Hech kimni chaqirmang bu aziz oqshom, didorga to'yalik avval ikkovalon. Ona, ko'zingizda nechun xavotir, sog'u salomatman ishoning axir. Ona,

Garchi g'ulomlikda yangramas bir soz, garchi g'ulomlikka arzimas hech bir buyuk noz. Men baribir oshiqda xon, baribir oshiq, majnunlikda saodat topgan. Ayt, men seni unutsam, qanday yashayman?